0: Sayonara.
1: Almanya'da son haftalarda ard arda silah sesleri duyuluyor. Köln'de bir kahvehane kurşunlanıyor, Erfstadt'ta bir ev taranıyor. Kolbstrasse'de bir kuyumcu silahlı saldırının hedefi oluyor. Alman güvenlik makamları bu saldırıların bir bölümünün arkasında Türkiye bağlantılı yeni nesil suç gruplarının olabileceğini değerlendiriyor. Peki kim bu gruplar? Kendilerine Daltonlar, Casper'lar, Şirinler gibi isimler veren çoğu zaman çok genç kişilerden oluşan bu yapılanmalar klasik mafya anlayışından oldukça farklı bir suç dünyasına işaret ediyor. Üstelik mesele sadece Türkiye ile sınırlı değil. Türkiye'de ortaya çıkan bu yeni nesil suç ağlarının izleri önce Avrupa'nın farklı ülkelerinde ardından Almanya'da görülmeye başladı. Peki bu gruplar Almanya'ya gerçekten yerleşiyor mu? Yoksa Türkiye'den gönderilen tetikçiler üzerinden mi hareket ediyorlar? Gençleri bu yapılara çeken ne? Şiddet neden bu kadar kolay ve görünür hale geldi?
2: Mülteci olarak gelmiş veya mülteci veya göçmen ailelerin çocukları, entegrasyon sorunları yaşamış, gelecek kaygısı olan, kişisel sorunları, çevreyle olan sorunları büyük, bu çocukları örgütlüyorlar. Yani işin bu kısmı halledilmediği sürece polisiye önlemlerle bu belli bir noktaya kadar önlenebilir.
1: Diyor yıllardır organize suç ve yeraltı dünyasını araştıran gazeteci yazar Sadık Güleç. Güleç, Yeni Nesil Çeteleri anlatan Yeni Nesil Çeteler kitabının yazarlarından biri. Şimdi de kitabın devamını Türkiye'den sonra Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Fransa ve en önemlisi Almanya ilişkilerini ortaya koydukları ikinci bir kitabı yazıyorlar. Birazdan Yeni Nesil Çeteleri kendisinden dinleyeceğiz. Türkiye'de ortaya çıkan Yeni Nesil Çetelerin nasıl örgütlendiğini, Avrupa'ya nasıl yayıldığını ve Almanya'da nasıl bir korku düzeni oluşturduğunu konuyu araştıran ekip arkadaşım Elmas Topçu'dan dinleyeceğiz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Son aylarda Kuzey Renvestfalya'da özellikle de Köln ve çevresinde garip ve endişe verici bir hareketlilik var. Polis bültenleri sabaha karşı taranan veya önünde patlama meydana gelen dükkanlardan, mağazalardan, dönercilerden, kıraathanelerden, lüks ürünler satan saatçi veya kuyumculardan bahsediliyor. Elmas, sen son aylardaki bu tabloyu yakından takip ettin. Daha önce de bu konuda yayınlar yaptık. Hı hı. Tam olarak ne oluyor? Son olaylar neler?
3: Açıkçası öyle çok olay arka arkaya geldi ki hani böyle araştırayım yazayım derken insan yetişmekte zorlanıyor. En son hafta sonunda Köln Ostheim'da sahibinin Türkiye kökenli olduğu belirtilen bir bar tarandı. Ondan hemen önce de Bona Caddesi'ndeki benim eski mahallemdir oralar. Oraları çok iyi bilirim. Bir kıraathane kurşunlandı. Bir gün öncesinde de yine bu olaydan bir gün önce Köln yakınındaki Erfstadt Köttingen'de müstakil bir ev benzer saldırıların hedefi oldu. Hemen öncesinde de stüdyolarımızın bulunduğu Köln merkezde lüks saatler satan bir mağaza yine silahlı saldırıya uğradı, kurşunlandı. Köln polisinden Christoph Gilles bu son olayın ardından da yaptığı açıklamada evet bu yeni nesil Türk çeteleri mi yoksa klan yani büyük ailelerin olduğu suç çeteleri mi ya da bu rockçu çeteler diye bildiğimiz organize suç örgütleri mi bütün bunu ihtimaller üzerinde duruyoruz diye konuştu.
4: Wir gehen uns da nicht in Spekulationen, das heißt zu Tathintergründen und der entsprechenden Motivation können wir uns naturgemäß noch nicht äußern. Wir ermitteln in alle Richtungen und können in diesem Sachzusammenhang Bezüge zur Rocker- oder Clan-Kriminalität durchaus nicht ausschließen.
1: Bu aktardıkların sadece son 1-2 haftada yaşananlar diye anladım. Hı-hı. Can kaybı var mı peki?
3: Neyse ki can kaybı yok. Ya saldırılar gece ya da sabaha karşı düzenlendiğinden şimdiye kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak emniyet birimleri amacın da zaten aslında öncelikli amacın öldürmek değil, daha çok korkutmak, gözdağı vermek ve tehdit etmek olduğunu belirtiyorlar.
1: Organize saldırılar olduğu anlaşılıyor Elmas. Peki arkasında kim veya kimler var?
3: Köln'ün de bulunduğu nüfus açısından en büyük eyalet olan Kuzey Renvestfalya Eyalet Emniyet Teşkilatı bu saldırıların arkasında Türkiye'den yeni nesil suç örgütlerinin olduğunu söylüyor. Bunlar neler? Tanınanlar, Daltonlar, Kasperler, Şirinler, Çirkinler ve benzerlerinin olduğundan yola çıkılıyor. Bu ihtimal üzerinde duruluyor.
1: Bu suç çetelerinin detaylarını uzmanımız da birazdan anlatacak, açıklayacak bizlere. Biz buradaki saldırılara dönelim tekrar. Tamam, yeni nesil suç örgütleri, dijital dönem mafyası var dedik. Peki ama amacı ne bu grupların?
3: Amaç haraç toplamak. Onun için zaten lüks saat dükkanları, döner büfeleri, zinciri sahibinin evi, kuyumcular veya bahis ya da kumar oynanan mekanlar özellikle hedef alınıyor. Biz daha çok Köln ve Kuzey Renvestfalya'dan bahsettik ama aslında büyük çoğunluğu Türkiye'den geldiği iddia edilen bu suç çeteleri Berlin'de de 2-3 senedir amiyane deyimle terör estiriyor, yoğun saldırılar düzenliyor. Keza Güney Almanya'da da öyle. Köln Savcılığı Sözcüsü Savcı Ulrich Bremer de farklı ihtimaller üzerinde durulduğuna dikkat çekti ama yine yüksek miktarda haraç almak amaçlı şantaj olasılığı ihtimaline dikkat çekti. Son olarak Köln yakınlarında düzenlenen eve yönelik saldırı hakkında.
0: Da prüfen wir verschiedene Optionen. Eine ist die, dass die Schussabgaben möglicherweise mit einem Erpressungsversuch zum Nachteil eines Geschäftsmanns in Zusammenhang stehen könnten.
1: Evet, geçen hafta Bavyera eyaletinde yine Türkiye kökenlerin yoğun yaşadığı Augsburg'da ana tren garının hemen yanında bir Türk kuyumcusunun olduğu pasajda patlama oldu. Bütün Almanya'da gündem oldu saldırı. Tesadüfen pasajdan geçen iki genç kadın yaralandı. Peki polis tüm bu olaylar arasında bağlantıyı nasıl kurdu? Arkasında aynı yapılar, senin de saydığın bu gruplar var dedirten ne?
3: Saldırılan mekanlar, hedef alan kişiler, saldırıların düzenleniş biçimi, faillerin benzerlikleri ve olay yerinde bulunan ipuçları. Bunlar buna işaret ediyor, aynı veya benzer grupların olduğuna. Bütün bunlar aynı grup ve grupların imzasını taşıdığını işaret ediyor ama aynı zamanda zamanlama da benziyor, olaylar arasındaki zamanlama. Ya gece yarısı ya sabahın ilk saatlerinde oluyor. Sonra görgü tanıklarının şüphelilere yönelik tarifleri çok benziyor. Hepsi kapüşonlu, sweatshirtlü, koyu renk pantolonlu, spor ayakkabılı, genç ve zayıf tipler, erkekler. Ve tabii ki amaç aynı. Saldırı düzenlenen mekanların sahiplerinden öncesinde haraç istendiği ve kendilerinin tehdit edildiği saptanıyor. Polis bunu da açığa çıkardığı için bu olayların arasında bir bağlantı olduğundan yola çıkıyor.
1: Peki emniyet ne diyor bu duruma Elmas? Kuzey Renvestfalya Eyalet Emniyet Teşkilatı ile görüştün. Polisin masasında nasıl bir dosya var? Resmi olarak nasıl tanımlıyorlar bu yapıyı?
3: Kuzey Renvestfalya Eyalet Emniyet Teşkilatı yetkilileri karşımızda yeni bir fenomen olduğunu açıkça kabul ediyoruz diyor. Alman medyasının Türk Gen Z mafyası dediği bu gruplar bildiğimiz geleneksel mafya kalıplarına pek uymuyor deniyor. Yatay, esnek bir hiyerarşileri olduğu söyleniyor. Ağırlıklı olarak da 1995-2012 doğumlu, yani tam anlamıyla Z kuşağı doğumlu kişiler diyelim. Z kuşağı diyelim. Bu gençlerden oluşuyorlar. Şiddet potansiyelleri çok çok yüksek. En önemlisi de çok mobiller. Bir eylem yapmak için eyaletler arasında yüzlerce kilometreyi gözlerini kırpmadan kat ediyorlar. Şüphelilerin ve faillerin ezici çoğunluğu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, dolayısıyla da Türkiye'den, yani binlerce kilometre öteden de gelip saldırı düzenleyip başka yerlere geçebiliyorlar. Böyle de esnekler.
1: Berlin'deki yoğun silahlı saldırılar sonrasında orada özel bir masa kurulduğunu ve 200 civarında soruşturma açıldığını biliyoruz. Kuzey Renvestfalya'da da var mı böyle özel bir masa veya takip?
3: Kuzey Renvestfalya Eyalet Emniyet Teşkilatı'nda Türk Gen Z mafyası diye nitelenen bu grup veya grupların saldırılarını özel bir kalem altında toplamaya başlamış. Şubat ayından beri yapıyorlar bunu, bu özel toparlamayı, istatistik bilgilerini bir arada tasnif etmeyi. Ve şimdiye kadar kesin olarak bu grupların düzenlediği saptanan 20 vaka kayda geçmiş. Ancak hala incelenen ve henüz %100 aydınlatılmamış çok sayıda olay da olduğundan başka vakaların da bu istatistiğe eklenmesi, katılması kuvvetle muhtemel diye bildiriyorlar.
1: Türk Gen Z suç örgütleriyle ne kastediliyor Elmas?
3: Türkiye'de de son yıllarda aslında internet ve sosyal medyadan örgütlenen yapılara Gen Z, yani Z kuşağı mafyası dendiğini biliyoruz. Z kuşağı, az önce de söyledim, 1995-2012 arasında doğanlar kastediliyor. Failler de genelde bu yaş grubunda. Güvenlik birimleri bunların çok gözü kara ve yüksek şiddet eğilimli olduğunu, esnek davranış, sabit bir ikametgahı bulunmadığını, bir saldırı için hiç düşünmeden yüzlerce binlerce kilometre mesafe kat etmekten çekinmediğini söylüyor. Az önce de aktardık. Dolayısıyla bildiğimiz geleneksel mafya örgütlenmelerinden çok çok çok böyle esnekler. Dolayısıyla yakalanmaları, saldırıların engellenmesi de çok çok zor görünüyor. Şu an itibariyle Alman makamları epeyce bir hazırlıksız yakalanmış.
1: Berlin'de de öyleydi. Anlaşılan Kuzey Renvestfalya'da da öyle. Şimdiye kadar söz konusu gruplardan en çok Daltonlar denilen çete öne çıkıyor. Türkiye'de de saldırıları bir dönem öyle arttı ki daha etkin mücadele başlayınca çoğu yurt dışına kaçtı. İşte doğru. Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Balkan ülkeleri deniyordu. Almanya'da artık yeni hedef mi?
3: Şimdi Almanya'da 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan yaşadığını biliyoruz ve bunlar arasında çok başarılı iş insanları, mekanlar, işletmeler bulunduğu da düşünüldüğünde Almanya'yı seçmeleri aslında tesadüf değil. Alman güvenlik birimleri bunlara hazırlıklı değil dediğimiz gibi geçen yıllarda da benzer saldırılar yaşandığında mesela Hollandalı Mokro Mafya yani Fas Mafyası ihtimali öne çıkmıştı. Hollanda'da yıllardır faal olan bu örgütün Almanya'ya yöneldiği belirtilmişti ancak sonrasında Mokro Mafya'nın bu olayla arkasında olmadığı saptandı. Dolayısıyla bu son saldırılara yeni nesil Türk suç örgütleri ihtimaliyle bakılınca aslında kuşkusuz son yıllarda yaşanan ama aydınlatılamayan bizim de çok haberleştirdiğimiz pek çok soruşturma dosyası da belki de açıklanacak, aydınlatılmaya başlanacak.
1: Bu yeni nesil suç gruplarını birazdan gazeteci yazar Sadık Güleç'ten dinleyeceğiz. Çok teşekkürler Elmas. Uzun yıllardır organize suç ve yeraltı dünyası üzerine çalışan gazeteci Sadık Güleç, 2012 yılında Kocaeli, Sakarya ve Düzce hattındaki mafya ilişkilerini anlattığı Ölüm Üçgeni kitabını yayımladı. Osman Çaklı ile birlikte yazdığı Yeni Nesil Çeteler kitabının devamında ise bu grupların Türkiye dışındaki bağlantılarını, aralarında Almanya'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini araştırıyor. Bu yeni nesil suç gruplarını kendisinden dinleyeceğiz şimdi. Merhaba Sadık Bey.
2: Merhaba.
1: Öncelikle bu yeni nesil çetelerin kim olduğuyla başlayalım isterseniz. Son dönemde Türk Gen Z çeteleri, Gen Z çeteleri ya da yeni nesil çeteler ifadelerini duyuyoruz. Daltonlar, Casper'lar gibi isimlerle anılan bu gruplar tam olarak nasıl bir yapılanmayı ifade ediyor ve onları bildiğimiz o klasik mafya ya da suç örgütlerinden ayıran temel özellikler neler?
2: Şöyle yani Türkiye'nin gündemine aslında son 4-5 yılda girdi ve hani yeni nesil çete kavramıyla ifade edilmeye başlandılar. Bu çetelerle ilgili hazırlanan bütün iddianameler şöyle başlıyor. Yaşları 14 ila 25 yaş arasında değişen diye başlıyor. Bu çok önemli bir ayrım. Yani bunlar Türkiye'nin yoksul mahallelerinde ortaya çıkan ve çete olarak da varlıklarını ilk bu mahallelerde gösteren gruplar, gençlik çeteleri. Bunlar son 5-6 yıl içerisinde de çok kitlesel bir boyuta ulaştılar. Şöyle söyleyeyim, yani örneğin Daltonlar, Casper'lar, Redkitler, Çirkinler gibi isimler taşıyorlar ve her birinin yüzlere, binlere yayılan üyeleri var. Liderleri de çok genç. Ya örneğin Berethcan Gökdemir, Daltonların lideri Can Dalton, işte 30'lu yaşlarda falan, yani 29-30 yaşında bir genç. Suç geçmişine hırsızlıkla başlamış. Yaklaşık 20-30 tane Türkiye'de hırsızlıktan dolayı kaydı var. İlk olarak bunlar kendilerini Daltonlar. Belki bu hırsızlıktan dolayı Daltonlar ismini verdiler. Yani aslında bu mizah yüklü ismi seçen ilk grup Daltonlar. Daha sonra bunların rakip çete olarak Casper'lar ortaya çıktı. Onlar da kendilerine Casper'lar ismini verdiler. Böylelikle bu gruplar Türkiye'nin yoksul mahallelerine çıkarak çok kitlesel boyuta ulaştılar. İşte mahallelerde önce küçük hırsızlıklarla başlayıp aslında geleneksel mafyadan farklı olarak yani genç yapıları, sosyal medyayı kullanmaları nedeniyle de yeni nesil çete olarak adlandırılmaya başlandılar. Geleneksel mafya mesela belirli semt isimleriyle, çıktıkları bölgelerle anılır. Yani Oflular, Karagümrük çetesi gibi ve lider odaklıdır. Ve küçük gruplardır ve yaş ortalaması da Türkiye'de geleneksel mafyada çok yüksektir. Yani o çeteye girmek, mafya içerisinde yer almak bile bir süreç gerektirir. Oysa bu çocuklar sosyal medyadan örgütlenerek kendi kültürleri, örneğin müzik grupları var, kendileri müzik grupları var. Rap gruplarını çok iyi kullanıyorlar ve onlara bağlı rap grupları dahi var. Böylelikle bir yeni nesil çete kavramı Türkiye'nin gündemine girdi. Ve tabii son yıllarda da çok büyük cinayetlerle de anılmaya başlandılar. Serdar Öktem cinayeti vardı. MHP'de de görev almış bir isimdi. Bir anda Türkiye bu yeni nesil çete kavramıyla tanıştı.
1: Peki Türkiye'de başlayan bu yapılanmalar nasıl Avrupa'ya yayıldı? Önce Yunanistan, ardından Balkanlar ve şimdi de Almanya'da karşımıza çıkıyorlar. Sizin araştırmalarınızda bu yayılmanın arkasında ne var ve bu gruplar Avrupa'da nasıl hareket ediyor?
2: Ya aslında bunu böyle üç aşamaya ayırmak mümkün. Başlangıçta yurt dışı onların Türkiye'deki yasal takibattan kurtulmak için kaçtıkları bir yerdi. Örneğin ilk olarak Gürcistan'a çıktılar. Çünkü Gürcistan sınır geçişinin kolay olduğu, bir kimlik kartıyla pasaport gerektirmeden günübirlik çıkabileceğiniz bir yerdi. Ve sınır geçişinde çok gevşek olduğu bir yerdi. İade olanaklarının olmadığı bir ülkeydi. İlk olarak Gürcistan'a çıktılar. Örneğin Can Dalton, Barış Boyun gibi büyük isimler önce Gürcistan'a çıktılar. Yani yurt dışı onlar için açısından ilk olarak kaçtıkları bir yerdi. Fakat daha sonra ikinci aşamada burada birbirleriyle hesaplaşmalarını görmeye başladılar. İlk cinayetler o yüzden Gürcistan'da işlendi. Yani Gürcistan'a kaçıyorlardı ve oradan birbirlerine meydan okuyorlardı. Hatta sosyal medyadan işte konumlarını şey yapıp rakip çeteleri çağrıda bulunuyorlardı. Ve böylece Gürcistan'da mesela ilk cinayetler işlendi. Atina'da cinayetler işlendi. Tabii Kafkaslardan sonra Balkanlara geçtiler ki Balkanlar da ikinci kaçtıkları yer sayılabilir. Yani Karadağ, Sırbistan, Yunanistan gibi yani Türkiye'nin sınır komşularından bahsediyorum. Ama daha sonra buralar onların faaliyet alanı oldu. Yani orada yerel gruplarla işbirliği yaparak Türkiye'deki bir faaliyet yürütmeye başladılar. Örneğin Can Dalton Gürcistan'da silah ve işte uyuşturucu meselesinden dolayı gözaltına alındı. Barış Boyun yine oradan İtalya'ya geçti. Bence üçüncü aşamadayız artık. Bu üçüncü aşamada da artık İtalya gibi, Almanya gibi ülkeler onların artık faaliyet alanı ve Türkiye'de yaptıkları bütün eylemleri yurt dışında da yapıyorlar. Örneğin Barış Boyun'un İtalya'daki dinleme kayıtları vardır. O kayıtlara baktığınız zaman şunu görürsünüz. Bir şirket CEO'su gibi faaliyet yürütüyor. Yani işte Belçika'dan gelen uyuşturucuyu idare ediyor. Yeni üyelerin İtalya'ya işte yanına getirilmesini organize ediyor. Balkanlar'da silah üreten atölyeleri var. Buradaki üretilen silahların satışını organize ediyor. Almanya'da tabii şöyle bir şey var. Almanya'nın ayrı bir yeri var biliyorsunuz. Büyük bir Türkiye'li nüfus var. Göçmen, mülteci şeklinde. Bunların çocuklarını da artık orada örgütlemeye başladılar. Ve burada yaptıkları gibi yani burada ilk mahallelerde çeşitli kurumlara bir takım bahaneler üreterek işte haraç alıyorlar diye. Yani cadde hakkı, cezaevi hakkı, işte sokak adı altında haraç yöntemleri çıkarmışlardı. Benim gördüğüm şu anda Almanya gibi ülkelerde artık Türkiye'deki bir faaliyet yürütüyorlar ve bence üçüncü aşamadayız. Yani artık
1: faaliyet Almanya'da evet, artık kalıcı ve yerleşik bağlantıları var diyebilir miyiz?
2: Tabii. Yani yerel gruplarla da işbirlikleri vardı. Örneğin yani başlangıçtan itibaren vardı aslında. Türkiye'de kendi ilişkileri vardı. Örneğin bir Sırp çetesinin liderini Şişli'de Barış Boyun yine bir başka bir Sırp çetesi adına öldürmüştü. Buradan da şunu görüyoruz. Yani İtalya'daki, Sırbistan'daki ya da Gürcistan'daki yerel çetelerle işbirliği halindeler ve uluslararası bir ilişki kurmuş durumdalar. Örneğin Euro Gıda diye bir şirketin kurşunlanması vardır Almanya'da, Berlin'de. Haraç istiyorlar. Yani telefon ediyorlar önce işte 100 bin dolar gibi ya da 1 milyon euro gibi büyük meblağlar kurumun gücüne, varlığına göre bir takım bedeller saptıyorlar ve kurşunlamaya başlıyorlar. Yani aile üyelerini tehdit ediyorlar. Tabii geleneksel mafyadan farklı olarak hiçbir kuralları yok. Geleneksel mafyanın Türkiye'de racon denilen bir kurallar zinciri vardır. Hani ona bir ahlaki kurallar zinciri diyelim yeraltı dünyasının. Örneğin işte kadınların ve çocukların vurulmaması gibi. Burada böyle bir kural yok. Bu çocuklar hiçbir kuralı tanımıyorlar. Bu tanımadıkları için de bu haraçları almayı çoğu zaman başarıyorlar.
1: Yani bu şiddetin hedefinde normal sıradan vatandaşlar da var diyebiliriz.
2: Evet. Yani sıradan vatandaşlar tabii iki noktada var. Bir markete, bir gece kulübüne ya da bir işletmeden çökmeye çalışıyorlar, haraç almaya çalışıyorlar. Bir de pervasız bir şekilde silah kullandıkları için bunda sivil insanlar da hedef haline gelebiliyor. Türkiye'de böyle çok sayıda konuyla ilgisi olmayan genç, çocuk, ne bileyim sıradan vatandaş kurşundan hedefi oldu. Bu aynı şey tabii Almanya için de geçerli. Yani işlek bir anda bir mekanı kurşunluyorsunuz ve orada oturan, o kafede oturan insanlar da bunun hedefi olabiliyor.
1: pervasız bir şekilde silah kullanıyorlar dediniz. Bu yapılanmalarda şiddetin bu kadar görünür ve kolay kullanılmasının nedeni ne? Silahlar bu kadar rahat nasıl devreye sokuluyor ve saldırılar neden bu kadar gözü kara bir biçimde gerçekleştiriliyor? Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?
2: Bir yanı dediğim gibi sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Yani yaptıkları bütün eylemleri sosyal medyada, öncelikle TikTok'ta, şimdi Instagram'da ya da başka platformlarda yüklüyorlar. Yani klasik metotları şu, Türkiye'deki metotlarını söyleyeyim. Bunu sanırım Almanya'da aynı şekilde yapıyorlar. Mesela motosiklet kullanıyorlar. Yani iki kişi düşünün, bir kişi motosikleti kullanıyor. İkinci kişi ateş ediyor. Bu arada kaskla kamera var. Kamerayı çektikten sonra da bunu sosyal medyaya yüklüyorlar. Bu onlar için aynı zamanda bir propaganda anlamına geliyor. Bu propagandayla da gençleri saflarına çekiyorlar. Yani sosyal medyayı aynı zamanda bir örgütlenme platformu olarak kullanıyorlar. Bu geleneksel mafyadan farklı bir durum. Yani geleneksel mafya bir spor kulübünden veya hemşehrilik ilişkileriyle veya cezaevi ilişkileriyle veya etnik ilişkilerle örgütlenirdi. Oysa bu çocuklar için etkileyecekleri üye potansiyelleri sosyal medyadan örgütleyebilecekleri çok geniş gençlik kitleleri. Yani o sosyal medyada paylaşımın altındaki yorumlara baktığınızda yüzlerce çocuğun hayranlık ifade eden yorumlar yaptığını görürsünüz. Zaten Türkiye'deki iddianamelerde de var. Özellikle Daltonlar bu işi çok iyi yapıyor. Sosyal medyayı aynı zamanda üye devşirmek için kullanıyorlar ve zaten kendi yaptıkları yazışmalarda da bunu açıkça söylüyorlar. Özellikle bunun için finanse ettikleri mesela insanlar var. Türkiye'de mesela bir genç kız vardı. Son derece güzel bir kız. Bir motosiklette ya da lüks arabada silahlarla pozlar veriyor, işte gösteriler yapıyor. İddianamede şu yazılmıştı, bu kızı gençleri etkilemek ve yeni üye devşirmek için kullandılar diyordu.
1: Siz bu yapıları uzun süredir takip ediyorsunuz ve şimdi araştırmanızın Avrupa ayağını da yazıyorsunuz. Bütün bu tabloya baktığınızda önümüzdeki dönemde Almanya ve Avrupa'da yeni nesil çeteler açısından nasıl bir gelişme bekliyorsunuz?
2: Olayın tabii şöyle bir yanı var. Belki Türkiye'deki tespit Almanya için de geçerlidir. Türkiye'nin çok genç bir nüfusu var ve geleceksiz bir nüfusu var. Yani genç nüfusu var. Bu çocuklar Türkiye'de artık bir geleceklerin olmadıklarını biliyorlar. Yani okudukları okulları bitirdiklerinde ya da okuduklarında hiç iş bulamayacaklarını biliyorlar. Ve sosyal medya aracılığıyla da tabii çok büyük bir etkileşim içerisindeler. Şimdi ben Almanya'daki bazı iddianamelere de baktım. Gördüm ki aynı genç tipi Almanya içinde geçerli. Yani mülteci olarak gelmiş veya mülteci veya göçmen ailelerin çocukları, entegrasyon sorunları yaşamış, gelecek kaygısı olan, kişisel sorunları, çevreyle olan sorunları büyük. Bu çocukları örgütlüyorlar. Yani işin bu kısmı halledilmediği sürece polisiye önlemlerle bu belli bir noktaya kadar önlenebilir. Yoksa sokaklarda bir çete kültürü oluşmaya başlarsa, bu çete kültürünün oluşmasından sonra, ya yaygın hale gelmesinden sonra, ki Türkiye'de bu artık oluştu, bunun önünü kesmek çok çok zor. Bunu ya sadece ve sadece polisiye önlemlerle bitiremezsiniz. Bu Almanya için de sanırım geçerli.
1: Türkiye'de ortaya çıkan yeni nesil çetelerin kim olduğunu, klasik mafya yapılanmalarından nasıl ayrıldıklarını ve Avrupa'ya, özellikle de Almanya'ya uzanan bağlantılarını gazeteci yazar Sadık Güleç ile konuştuk. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Kozmo Türkçe'de bugün konumuz Türkiye'de ortaya çıkan Daltonlar, Casper'lar, Şirinler gibi yeni nesil suç gruplarının artık sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da güvenlik gündeminin bir parçası olmasıydı. Bu yapıların klasik mafya örgütlerinden farklarını, nasıl ortaya çıktıklarını ve özellikle gençleri nasıl kendi çevrelerine çektiklerini konuştuk. Türkiye'den Avrupa'ya uzanan bağlantıları, Almanya'da son dönemde yaşanan silahlı saldırıları ve bu grupların burada kalıcı bir yapılanmaya dönüşüp dönüşmediğini de ele aldık. Yeni nesil çetelerin Avrupa'daki izlerini ve Almanya'da giderek daha fazla konuşulan bu yeni suç dünyasını araştırmalarıyla yakından takip eden gazeteci yazar Sadık Güleç konuğumuzdu. Konu hakkında yeni bir kitap hazırlığında olan Güleç'e göre bu yeni nesil çeteler eski mafya örgütlenmelerinden daha tehlikeli ve kestirilemez bir şekilde hareket ediyor. Ona göre gelecekten bir umudu olmayan gençleri sosyal medya aracılığıyla kendine çeken bu yeni nesil çeteler ileride Almanya'da büyük bir güvenlik tehdidine dönüşebilir. Kozmo Türkçe'de gündeme dair ucu hepimize dokunan güncel konuları ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konuk, yeni bir konuyla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulmanız mümkün. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
5: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.